0: annem, lütfen annem.
1: Hey, oley, nabe kumoya wami. Yawushukumisa moya wami.